içerim. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Ya Supi ya.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk marhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrin

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Değil.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır evi tarzıyla,
2: yakışır bana Bellona. Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
5: 0543 746 37 54
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Elbette ki sıcak gelişmeler var. Bu sıcak gelişmelere hemen göz atacağız. Dün gergin anlar yaşandı. İç siyasette gerginlik sürüyor. Ana Muhalefet Partisi'nde, CHP'de. Hepsini aktaracağız. Fakat gözlerden kaçmaması gereken çok önemli bir konu var ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili iki tarafa da eleştiri ve tavsiyeleri sürüyor. Grup toplantısında Özgür Özel'e uyarıda bulunduğu, Devlet Bahçeli ateşe körükle gitme çağrısında bulunduğu, Cumhur Ortağı AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya direkt mesafe koymuştu. Toplumsal huzurun bozulmaması noktasında genel bir değerlendirme yapmıştı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'i destekleyen kitle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da meclise ziyaretçi yasağı getirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gitmedi, doğrudan parti genel merkezine gitti. Orada bir konuşma gerçekleştirdi, o konuşmayı aktaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine gitmesi de az da olsa tansiyonun düşmesini sağladı. Nitekim güvenlik konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kaygıları son derece yerindeydi. Çünkü dün gerçekten son derece öfkeli bir kalabalığın meclis önündeki sloganları ve davranışları Kılıçdaroğlu'nun meclise gelmemesindeki en büyük etken olarak öne çıkıyor. Seversiniz, sevmezsiniz, desteklersiniz, desteklemezsiniz, neticede yargı bir karar vermiş ve genel başkan olarak geriye dönen bir Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği var. Ve Özgür Özel cephesi zaten konuyu Yargıtay'a taşımış durumda. Özgür Özel cephesi haklıyım diyor, halkı meydanlara çağırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sokakların hareketlenmesine müsaade edemeyiz ifadelerini kullanmıştı. Yine Özgür Özel dün Manisa'ya gitti. Manisa'ya gitmeden önce grup toplantısında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmasını da sizlere aktaracağız Özgür Özel cephesinin. Daha sonra Manisa'da da bir konuşma gerçekleştirdi. Herkes konusunda haklı gibi gözükse de bu bir siyasi süreç, bir o kadar da hukuki bir süreç. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programımıza hoş geldiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Dün Amerika ile İran karşı karşıya geldi. İran'ın saldırıları sonrası Amerika'da İran'a saldırdığı söz konusu açıklamalar, ardı ardına peş peşe sıcak gelişmeler, Erbil'deki patlamalar ve detaylarını yine programımız esnasında sizlere aktaracağız. Fenerbahçe cephesine bakacağız. Yeni başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman dedi yeniden. Hafta sonuna kadar resmen açıklanması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın yeniden Fenerbahçe teknik direktörü olma olasılığının çok yüksek olduğu gözüküyor. Yine Real Madrid'de de Jose Mourinho dönemi resmen başlıyor. Jose Mourinho'nun imza atması bekleniyor. Real Madrid başkanının tekrar Perez seçilmesinden sonra Mourinho'nun da teknik direktör olarak gelmesi kesinleşmiş gibi gözüküyor. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı için Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden yapılan "ben konuşacağım" açıklamaları konuyu krize dönüştürmüştü dün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkez binasında gerçekleştirme kararı aldı. Konutundan ayrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi, doğrudan genel merkez binasına gitti. Grup toplantısında çok sert çıkış yaptı Kılıçdaroğlu. "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İradesini parayla alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz" ifadelerini kullandı. İhraç sinyalini de vermiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç mesajı, "kirli olanların işine son vereceğiz" haber başlığı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bölümleri biraz sonra sizlere aktaracağız. Kendi sesinden değerli dinleyenler.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Kürsü geriliminde partiye yakışmayan tavırlar denilmiş. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler deniliyor. Dün Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak toplantısını gerçekleştirdi. Özgür Özel mecliste grup toplantısında yaptığı konuşmada bugün bizim olmamamız burada grup toplantısı yapmak için bir fırsat olarak görüldü. Günlerce düşündüm, ben bugün burada lazımdım. Bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur ifadelerini kullandı. Toplantı öncesi partililere yaptığı kısa açıklamada ise Kılıçdaroğlu'na sert çıktı ve partiye yakışmıyor ifadelerini kullandı. Yine Özgür Özel'in açıklamalarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Amerika İran'ı vurdu. Amerika Başkanı Donald Trump yeni açıklamasında İran'ın bir Amerikan helikopterini düşürdüğünü duyurmuştu. Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken bir Apache helikopterinin düşürülmesi sonrası bu saldırıya karşılık vereceklerini açıklamasının ardından Amerikan ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısının Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını söylemesi üzerine Amerikan ordusu İran'a karşı saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. Ayrıca Irak'ın Erbil şehrinde de patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. İran, Amerika'ya ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran ayrıca Bahreyn'deki Amerikan 5. filosuna saldırı altına aldığını belirtmiş değerli dinleyenler. Ayrıca İran, Amerikan su depolarını vurduğunu da belirtmiş. Trump, bir helikopterimizi düşürdüler, buna karşılık veriyoruz açıklamasında bulunmuş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon alısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in açıklamalarını dinleyelim. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi. Yaşanan gerginlik sonrası doğrudan parti genel merkezine gitti. Burada bir konuşma gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından da kısa bir bölüm yayınlayacağız ama az sonra öncesinde Özgür Özel'in konuşmasını aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bir acayip sistemin içine düşürdüler Türkiye'yi. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir şekilde bir çelme, bir kumpas, bir yolundan çevirme operasyonudur. Bu yüzden bizim bugün buradaki geçirdiğimiz her gün sıkı sıkı sahip çıktığımız zincirin her bir halkası, o kopmadığımız her an memleketi Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden koparacak, Trump istiyor diye, onun Ankara'daki temsilcisi öyle tarifliyor diye, buralarda demokrasiye gerek yok, merhametli monarşiler, güçlü tek adamlar lazım, eskisi gibi Osmanlı'nın son dönem sistemi gibi sistem lazım, öbür taraftan devletin başına bir Türk, bir Kürt, bir Alevi lazım. İttihat ve Terakki gibi batıcılar, muhafazakarlar, milliyetçilerin ittifakını derin devlet kuruyor, biz de ona uyuyoruz deyip bu rezalete, bu yıkıcı rezalete, bu rejime kasteden niyetlere karşı o zincirleri tutuyoruz. Bugün kopmayan halka bu halkadır. O yüzden Dikmen kapının önündeki binlere seslenirken de söyledim, teşekkür ederken de söyledim. Size de söylüyorum. Siz bugün Türkiye'yi kuruluş ayarlarına Gazi Mustafa Kemal'in emanetinden koparmaya çalışanlara karşı o kopmayan halkasınız, kopmayan halkasınız. Önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille, demokrasiyi tehdit gördükleri için demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu kabul etmeyenlerin her direnişe ayaklanma, her meydana sokak çağrısı, her mitinge sokakları karıştırmak, Türkiye'yi karıştırmak diye bakan sığ anlayışın o terminolojisini bu Cumhuriyet Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Burada yapılacak iş, daha önce milletvekillerimizin 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir. Kurultay yapabileceğinizi gördünüz. Şimdi takvim başlatacağım. 1 yıla, 1,5 yıla yayacağım. Seçimlere 1 yıl kala nasılsa ertelenecek. Ben bu partinin başında seçime gideceğim derseniz bu memlekette tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi, tek umudu önümüzdeki seçim olan 10 milyonlarca kişinin, herkesin hayallerini yerle bir etmekle kalmaz. Onlara bir kabusu yaşatır ve onları ebediyen sandıktan koparır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce
1: yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, Özgür Özel grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dün grup toplantısına katılacağını söylemesi üzerine yaşanan gerginlik sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi. Konusundan ayrıldı, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Burada bir konuşma gerçekleştirdi, ihraç mesajı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başlarını sizlere aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
5: Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı.
6: Kılıçdaroğlu sarayın adamı. Öyle diyorlar. Kılıçdaroğlu sarayın adamı. Ya arkadaş, Erdoğan meclise geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı? Hizalandı. Efendim biz müzakere ediyoruz diyorlardı. Kılıçdaroğlu dedi ki sarayla müzakere edilmez. Mücadele edilir, mücadele. Dolayısıyla hiç endişe etmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Siz mücadele ettiğinizde unutmayın. Ankara'da bir Kemal abiniz var. Ahlaki üstünlüğümüzü koruyacağız. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız. Ahlaklı siyaseti, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz. Yeniden getireceğiz. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin.

İç siyasette gerginlik yaşanıyor. Bir taraftan da bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Güvenlik Konferansları açılış törenindeki açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devlet irademize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya inşallah devam edeceğiz dedi. Aziz Yıldırım kararını verdi. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bu hafta açıklanıyor. Yüksek ihtimal Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de yeniden teknik direktör olarak göreve gelmesi bekleniyor. 8 yıllık aranın ardından rekor oyla başkanlığa geri dönmüştü Aziz Yıldırım ve bu hafta içerisinde teknik direktörü açıklaması bekleniyor ve Aykut Kocaman'ın ve büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor değerli dinleyenler. Real Madrid'de de ikinci Jose Mourinho dönemi başlıyor. Portekiz ekibi Benfica, teknik direktör Jose Mourinho'nun 15 milyon euro bedelle Real Madrid'in başına geçeceğini duyurdu. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Güney Kıbrıs Rum yönetimi uluslararası anlaşmaları içe sayarak Fransa ordusunun adaya daimi olarak yerleşmesine izin veren imzayı attı. Anlaşma Fransa'nın Orta Doğu'ya konuşlanma, Rum yönetiminin ise Türkiye'ye karşı ittifak arayışının yeni bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sofa anlaşması yani kuvvetler statüsü sözleşmesinin imzalandığını belirtelim. Bu konudan hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rahatsız olduğunu da dile getirelim. Bu rahatsızlığı da tabii ki özellikle diplomasi noktasında, dış politika noktasında dile getirecektir Türkiye Cumhuriyeti Devleti değerli dinleyenler. John Duran'dan Galatasaray'a yeşil ışık, transferde Mario Icardi detayı deniliyor. Yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Bakan Bayraktar Türkiye'nin nükleer enerjide haber başlığı var değerli dinleyenler.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerimizi sizlere aktarmaya, haber başlıklarımıza göz atacağız, detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. İstanbul'da zincirleme kaza deniliyor, Batman'da at çiftliğinde yangın, 3 at öldü denilmiş. Akom'dan İstanbul'a çifte uyarı deniliyor, Jose Mourinho Real Madrid'e transfer oldu denilmiş. Hürmüz'de savaş yeniden patladı, Amerika İran'ın liman kentlerini vurmaya başladı denilmiş. İtalyan gazeteci Aziz Yıldırım'ın ilk transferini duyurdu denilmiş. Malatya'da aydınlatma direğine çarpan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Amilli takım Malta'yı 3 golle yendi. Amilli kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. grubundaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti denilmiş değerli dinleyenler. Tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ve teklifin 10 maddesinin daha kabul edildiği belirtilmiş haberin içeriğinde. Ağrı Valiliği'nden hayatını kaybeden öğretmenle ilgili açıklama var. Ağrı Valiliği öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Irmak Ayşe Kopara'ndan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı çalışmalar sonucunda Kopara'nın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

sorgusu var. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verildi. Meksika'da kamp yapan İran maç günleri Amerika'ya gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılmak zorunda denilmiş. Somalili hakemi ülkeye almadılar deniliyor. Yıldızlar bezdirdi. Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazından geçirildi. Çantaları ortada toplanıp polis köpekleri tarafından kontrol ettirildi. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arandı. İsviçre milli takım futbolcusu Embola'ya önce vize verilmedi, son anda Amerika'ya gidebildi. İskoç taraftarlarının da vizeleri iptal edildi denilmiş. 13.30 krizi böyle bitti. Kılıçdaroğlu'yla özel meclis grubu için 13.30'u işaret etmişti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle gerilim aşıldı denilmiş. Kaynayan kazanı kapakla bastırma, Özgür Özel'e seslendi. MHP lideri Devlet Bahçeli deniliyor. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü. İstanbul Şişli'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kambur, cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Polis 150 kişinin ifadesine başvurdu. 300 saatlik kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonucunda cinayeti "sülalemizden dansöz çıkmaz" diyerek Kambur'u tehdit eden akrabaları Fazlı ve Serdar Kara'nın azmettirdikleri belirlendi denilmiş.

0: beni. Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Bir diğer gazetemize göz atalım ve gazete turumuzda noktalayalım değerli dinleyenler. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin manşetine baktığımızda binler kayyuma kapıyı kapattı. CHP grubu mecliste toplandı. Tarihi eşikteyiz. Kürsüye atanmış değil, seçilmiş lider Özgür Özel çıktı deniliyor. Butlan sürecini böyle tanımladı. Derhal kurultay talebini tekrarladı. Oyalamaya karşı bu resti çekti, arkamıza bakmadan yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Butlancılar meclisin önünde kurulan demokrasi duvarını aşamadı denilmiş. CHP'de günlerdir süren tartışmaların ardından Özgür Özel dün meclis grubunda konuştu. İlk mesajı burası seçilmişlerin yeridir oldu. Atanmış yönetime 26 Temmuz'u geçirmeden o kurultayı hemen toplayın, milyonların sandığa olan umudunu kırmayın diye seslendi. Bu yürüyüşü kimse durduramaz ifadelerini kullandı. Mecliste dünkü yaşananlarla ilgili notlar paylaşılmış. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuştu deniliyor. Butlan davasını bu partinin başına bela eden hesap verecek ifadelerini kullanmış. Kurultayı toplayacağım dedi, tarih vermedi ifadelerini kullanmış Kemal Kılıçdaroğlu. Arabulucu Gürsel Erol Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Kemal Bey'i yanındakiler yanlış yönlendiriyor ifadelerini kullanmış. Ferdi Başkan unutulmadı, bir yıldır dinmeyen acı. Özgür Özel ve Mansur Yavaş Manisa'daki anmaya katıldı. Eşi Nurcan Zeyrek kurulan vakfa destek istedi deniliyor. Manisa Belediyesi eski başkanı Ferdi Zeyrek ölümünün birinci yılında dualarla anıldı denilmiş. Jandarma İmamoğlu'nu merdivenden itti. Savcı bu kafayla çocukların asla göremezsiniz dedi. Haber başlıklarıydı. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında yine Sözcü gazetesinin logosunun yanında Özdağ olanların adını koydu. Bu bir saray senaryosu deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş Sözcü gazetesinin birinci sayfasında değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri Sivas ve Yozgat hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 11 Haziran Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece. Sivas'ta bugün çok bulutlu. Akşam saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde kuraklıkçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırarak su tasarrufu ve enerji verimliliği sağlayacak çevre dostu projeyi Tokat'ta hayata geçiriyor. Tokat Merkez Mahmutpaşa Mahallesi'nde 396,49 metrekare arsa üzerindeki 575 metrekare taşınmaz, 14.637.920 TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans üzerinden müstehcen içerik paylaşımı ve gelir aklama iddialarıyla 27 fenomen hakkında 10 yıla kadar hapis sistemiyle soruşturmayı tamamladı. 5 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. İran, ABD ile gerilim sonrası Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak her türlü gemi geçişine müdahale edeceğini açıkladı. Devrim muhafızları yasa dışı iki gemiyi vurduğunu bildirdi. Bölgedeki çatışmalar arttı. Microsoft'un Xbox şirketi, bütçe kesintileri nedeniyle önümüzdeki ay büyük çaplı işten çıkarmalar yapacak. CEO Asha Sharma, yeniden yapılanma kapsamında platform altyapısını ve portföyü gözden geçirecek strateji değişiklikleri planlanıyor. Meteoroloji 11 Haziran raporunda birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor. Halkbank, ABD'de 9 yıldır süren ceza davasının düşürülmesi için dilekçeyi Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu. Uyum raporu teslim edilip kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması yürürlüğe girdi. Spor. Beşiktaş Gayin, Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve finale yükseldi. Rakip Fenerbahçe, Beko oldu. Galatasaray 10+4 kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmek için Alanyaspor'dan 25 yaşındaki kanat oyuncusu İbrahim Kaya'yı transfer listesine aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Gagliari kalecisi Elia Caprile'yi transfer listesine aldı. Caprile'nin piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6209 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namutan Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Kıraç'la yaptık. Şarköy türküsü radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Bahadır Tatlıöz'le devam ediyoruz. Su yolunu bulur. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı yepyeni düzenleme Ege. Karanlıktan aydınlığa radyonuzdaydı. En sevdiğimiz şarkılarından bir tanesiydi. Şöyle 90'ların sonu falan. 2026 versiyonu radyonuzdaydı. Pekala. Efendim devam ediyoruz bakınız. Amerika'da bir olay. Ama şimdi hırsızlık olayı diyeceğim. Tabii ki hırsızlık olayı da. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Adam hırsızlık duruşmasına gidiyor. Hırsızlık için duruşma. Duruşma günü belirmiş, mahkemeye gidiyor. Fakat yolda yeniden hırsızlık yaparken yakalandı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Amerika'nın Florida eyaletinde efendim bakınız, yaşanan olay büyük şaşkınlık yarattı. Hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye gitmek üzere yola çıkan bir kişi adliyeye ulaşamadan, adam hedefine ulaşamamış, yeni bir hırsızlık girişimi nedeniyle gözaltına alındı. Oğlum bir dur, bir sakin. Polis departmanının açıklamasına göre bir aile pazartesi günü karavanlarının içinde bulunduğu sırada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığını fark ederek polise haber verdi. İddiaya göre şüpheli kilitli kapıyı defalarca zorladı. Kapıyı açamayınca bu kez karavanın elektrik bağlantısını kesti. Kızmış. Arkadaş şurada ağız tadıyla bu hırsızlık yaptırmadınız ya, Allah da size bildiği gibi yapsın deyip. Lan içinde insan var, bir insan utanır. Aile üyeleri şüphelinin kadın kıyafetleri giydiğini söyledi. Polis kayıtlarına göre üzerinde tayt, atlet ve küçük bir sırt çantası bulunan kişinin 34 yaşındaki Devin Turner olduğu belirlendi. 34 yaşında. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa süre sonra Turner'ı buldu. Vücut kamerası görüntülerine göre Turner mahkemeye gitmekte olduğunu ve giyecek kıyafet aradığını söyledi. Abi mahkemeye gidiyorum ben, siz ne yapıyorsunuz? Giyecek kıyafet, bu tayt olmadı ya. Bu taytı giyersek bakarlar. Radyosunu henüz açanlar için söyleyelim de bu bahsettiğimiz kişi erkek. Ancak polis Turner'ın içinde insanların bulunduğu karavana hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı sonucuna vardı. Üstelik Turner'ın gitmekte olduğu mahkemenin de daha önceki bir hırsızlık dosyasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı. Abi giderken işte yani aynı zamanda biraz şey çalış mesai verdik yani, çalışalım istedik. Durum müsaitti, uygundu. Polis ekiplerinin yaptığı aramada Turner'ın sırt çantasında yaklaşık 2.9 gram uyuşturucu madde bulunmuş bir de. Turner içinde insanların bulunduğu bir konutta hırsızlık girişiminde bulunmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamalarıyla gözaltına alınmış, hapishaneye gönderilmiş. Mahkemeye gidemeden direkt hapishaneye. Fotoğraf motoraf da koymuşlar. Hapishaneye giderken de yanda bir markete uğrayıp birkaç ihtiyacı gidermek suretiyle tekrardan gözaltına alınıp yani ne olur ne biter bilemiyoruz. Çıkabilir mi içeriden? Mahkemesi görülebilir mi? Önümüzdeki günler bunu belli edecek.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Fatih'e saygı albümünden Yanlışsın radyonuzaydı efendim. Bakın dünyanın en pahalı park yeri denmiş. Bu trafik sorununu artık bütün dünya yaşıyor. Önceden sadece büyük şehirlerin sorunuydu. Artık büyük küçük fark etmiyor. İki kişinin olduğu yerde trafik sorunu var. Var yani, bu böyle. Bütün dünyanın buna bir planlama yapması gerekiyor. Nasıl yapacaksın bu saatten sonra? Bak sadece Türkiye'ye geçtim. Bizde zaten biliyorsunuz oho şenlik, trafik şenliği düzenli olarak her gün sabah ve akşam saatlerinde. Hatta şu son yıllarda küçük yerlerdeki trafik yoğunluğu, trafik sıkıntısı çok daha fazla oldu büyük şehirlere göre. Büyük şehirlerde alışılmış bir düzen var. Nedir işte, ara yollardan kaçıyorsun, oradan kaçıyorsun, bir şekilde kaçıyorsun. Ya da bildiğin bir ritim yani, ama mesela ilçelerde falan artık bambaşka bir boyuta geldi. Gitmiyor. Gitmiyor. Bir de bizdeki en büyük sıkıntı trafik kültürünün oturmaması biliyorsunuz. Biz araç kullanmayı, aracı hareket ettirmeyi tamam trafiği biliyoruz anlamına geliyor. Trafik o değil ki. 10 yaşındaki çocuk da o aracı hareket ettirebiliyor. Çok bir şey, çok önemli bir şey değil yani o. Hele günümüzde zaten otomatik vitesleri düşünürsek, önceden hani çok daha sayı azdı. Şimdi geneli otomatik vites oldu. Onu çocuk dahi kullanabiliyor. Hal böyle olunca çok ağam şağam bir şey değil yani. Önemli olan trafiği kullanabilmek, biz onu bilmiyoruz. Nedir? Trafik kurallarıdır, saygıdır, kültürdür, işte ne bileyim empatidir. Bunlar bizde yok. Hal böyle olunca trafik sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor. Biz daha şeyi çözemedik ya. Döner kavşakta ne yapacağız? Yıllardır bizdeki en büyük problem bu. Yol kavşaktakinin mi, kavşağa girecek olanın mı? Bu aynı şey gibi yani. Sakız orucu bozar mı? Yıllardır yani. Kural belli, net, ama iş uygulamaya geldi mi? Aa. Neyse, bunlar apayrı detaylar tabii ki. Ve günümüzde trafiğin bu kadar yoğun olmasıyla beraber bir diğer problem de park sorunu. Otopark sorunu. Aracı bırakacağınız yer bir problem. Artık mesela ev alırken falan onlara bakıyorsunuz. Otopark var mı yok mu diye. Bazıları çok düzenli. Bizdeki mesela düzensiz boş yer bulanı orayı kapıyor. Millet ne güzel plakayla falan filan böyle yazıyor bir şeyler. Bizde o yok mesela. Abi kim hangi boşluğu buluyorsa dalıyor oraya. Ey site yönetimi, sen kimsin ya? Oraya da bir atar yapalım bari, lazım. Ve bakınız, Hong Kong'da sadece 12,5 metrekarelik bir park alanı için ödenen rekor tutar, küresel emlak piyasalarındaki kentsel alan krizinin ulaştığı boyutu gösterdi. Hong Kong'un en prestijli bölgelerinden biri olan Victoria Limanı yakınlarında lüks bir konut kompleksi bünyesinde yer alan bir park yeri $1.3 milyon bedelle alıcı buldu. Bir park yeri, bak fotoğrafı da koymuşlar. Standart hani böyle ağamşağın böyle klimalı falan filan değil yani, normal. Hani bir park yeri nasılsa otoparkta aynısı. Çizgiyle ayırmışlar. Aa, burası ne kadar? $1.3 milyon. Bu satış mülki kayıtlara dünyanın en pahalı otopark işlemi olarak geçti denmiş. Toplam yüz ölçümü yalnızca 12,5 metrekare olan park alanı daha önce $980 bin kırılan eski dünya rekorunu geride bıraktı. Bunu alan adam da yani bu rekoru kırdığı için hani mutlu mudur, kahroluyor mudur bilemiyorum. Abi aracı nereye bırakacaksın? Otopark var benim ya. Vay abi, güzel be yani, böyle bir sitede otoparkın olması. Bunun bir ücreti var mı? Biraz var. Ne ödüyorsun abi bunu? Boş versen onu, aidat mayda girme oraya, moralim bozulur. Böyle ama yani. Asya'nın en pahalı konutlarının yer aldığı bu koridorda mülki arazi kıtlığı ve gelişmiş şehir merkezlerindeki otopark sıkıntısı fiyatların bu seviyeye çıkmasındaki ana etken olarak gösteriliyor. Hong Kong genelinde yüksek fiyatlara rağmen stratejik otopark alanlarına yönelik talebin kesintisiz devam ettiği bildiriliyor denmiş. Hani stratejik dediği yani girmesi çıkması kolay. Belki merkeze yakın, belki eve yakın, bilmiyorum artık. Neyse o strateji, neye göre belirliyorlarsa. Uzun yıllardır küresel yaşam maliyeti endekslerinde zirvede yer alan şehirde lüks konutların aylık kiraları da dikkat çekiyor denmiş. Rekor satışın gerçekleştiği dönemin mülki verilerine göre bölgedeki lüks bir konutun aylık kira bedelinin ne? $210 bin seviyesine. Tamam, bizde de yüksek kiralar da $210 bin aylık kira ulaştığı resmi raporlarda yer alıyor. Ya $210 bin mesela aylık kira ile ev tutacağına,
Mesela yeni bir ev almak daha mantıklı değil mi? Her ay 210 bin dolar kira ödeyeceksin. Tamam, mesela ev elbette çok lüks yerdedir, çok güzel bir yerdedir. Hani çok böyle ultra zenginlere hitap ediyordur. Belki başka daire yoktur orada ama başka yerden ev alabilirsin. Çünkü insanoğlunun para konusundaki şımarıklığını anlamak da oldukça zor. Hani bazı yerlerde insanlar sırf prestij olsun diye bulunur. Hani bu aynı şey gibi lüks bir telefon aldığınızda bunu kalkıp masaya koymak gibi düşün. Ya da mesela iyi bir araban varsa anahtar mesela masaya konur. Hani herkes görsün diye. Hani evde de mesela bunu prestij olarak düşünenler var maalesef ama arkadaş aylık o kadar kira vermek de ne bileyim. Neyse, otopark mevzu böyle. Biz hala bunlara göre çok daha iyi bir konumdayız. Hani iyi bir konumda değiliz ama en azından bunlara göre iyi bir konumdayız. Bizim gidişte bu tarafa doğru kayar mı onu bilemiyoruz, zaman gösterecek.

0: Ayhan ve Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.

Best Başrol Sensin radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, aile kurmayı düşünenler var mı? Gayet doğal bir şey. Gayet de güzel bir şey tabii ki. Tam da bununla ilgili dünyanın en kötü 30 şehri açıklanmış efendim. Hevesleri kursakta bırakan. Listede Türkiye'den de bir şehir var. Tahmin edin bakalım hangi şehir bu? Hangi şehir olabilir efendim? Dünyada aile kurmak için en kötü olan 30 şehir açıklanmış. Bir tane de Türkiye'den bir şehir var. Dünya genelinde bazı metropoller aile kurmak ve çocuk büyütmek için birer cennet vaat ederken bazıları ise anne ve babalar için tam anlamıyla bir hayata kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Yani hayat esasına baktığımız zaman hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Hani sadece bir metropol üzerine düşünmek de çok doğru bir şey değil. Hani büyük şehir, küçük şehir çok da fark etmiyor esasında. Bir dünya olay okuyoruz, Allah korusun yani. Araştırmacılar şehirlerin röntgenini çekebilmek için ebeveynlerin ve çocukların hayatını doğrudan etkileyen sismik 9 faktörü masaya yatırmış. Neler bunlar? Güvenlik skoru, dünya mutluluk endeksi puanları, çocuklar için yapılacak aktiviteler, aylık yaşam maliyetleri, aile yardımı ödenekleri, ebeveyn izin süreleri, çocukluk çağı aşılama oranları, eğitime ayrılan bütçe ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı. Az. Baktığın zaman az yani. 10 üzerinden verilen puanlama sistemiyle oluşturulan bu listede aileleri yeniden düşündürdü demiş efendim. Avrupa şehirleri şaşırttı diyor mesela. Listenin üst sıralarında yer alan Avrupa metropolleri zenginliklerine rağmen ebeveynleri şok eden eksiklerle boğuşuyor. Zaten artık metropol demek hani iyi bir gelirinin olması gerek demek. Yani metropolde yaşamak için, hani yaşıyorum ben demek için, yani normalin çok üzerinde bir gelirin olması gerekiyor ki oranın sana sunduğu, işte sana vaat ettiği bu güzelliklerden faydalanasın. Eğer o geliri yoksa, ki genel olarak bizde yok, o metropolde sürünmeyi biz yaşam olarak kabul ediyoruz ondan sonra. Bak Manchester mesela 4111 puanla listenin zayıf halkalarından biri. Çünkü şehirdeki ortalama yaşam maliyetleri, temizlik ve gürültü gibi çevresel faktörler aile hayatını sinsi bir şekilde aşındırıyor demiş. Bir diğeri mesela Belçika, Brüksel efendim. 4.06 puanla hava kirliliği ve ağır mali yüklerin kurbanı olurken, Amsterdam 4.02 puanla dudak uçuklatan ev fiyatları ve geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklu aileleri şehir dışına kaçmaya zorlayan bir siber emlak krizinin ortasında yer alıyor. Almanya'nın iki devi de listede kendine yer buldu. Bunlardan bir tanesi Münih, 3.969 puanla son derece güvenli ve temiz olmasına rağmen gelir fiyat dengesizliği yüzünden aile planlamasını tam bir strese dönüştürüyor. Keza Frankfurt'ta 3.630 puanla benzer bir kadere sahip. Yüksek yaşam maliyetleri güçlü satın alma gücünü adeta yutarak aile konforunu sıfırlıyor demiş. Bak yine çok bildiklerimizden, dünyanın en temiz şehirlerinden İsviçre'nin Zürih kenti ise 3.551 puanla listeye girdi. Çünkü bu steril şehirde çocuk büyütmek acımasızca pahalı bir lüks haline gelmiş durumda. Hani şehre baktığın zaman evet çok güzel, Zürih temiz falan diyorsun ama çocuk büyütmeye kalktığın zaman dünyan kararıyor. Milano'ya bakalım, İtalya. 3.500 puanla yüksek maliyetler, sinsi kirlilik ve yeterli güvenlik kıskacında aileleri adeta sıkıştırıyor demiş. Geliyoruz Asya'ya doğru mesela, Japonya'nın başkenti Tokyo. 4.09 puanla emlak piyasasının gelirlerin çok üzerinde olması nedeniyle aileler için sınıfta kalıyor. Osaka ise 3.676 puanla yüksek yaşanabilirliğine rağmen ev sahibi olmanın imkansızlığı nedeniyle düşük puan alıyor demiş. Bu ev meselesi dünyanın her yerinde var galiba. Ev problemi. Bak, Hindistan mesela Mumbai 3.901 puanla tam bir kriz merkezi diyor. Bak burada ev fiyatları. Ev fiyatları erişilemez boyutta, trafik ve işe gidiş geliş süreleri cezalandıracak kadar uzun. Hava kirliliği ise çocukların akciğer sağlığını tehdit edecek kadar sinsi ve ağır demiş. New York'a bakalım efendim. New York mesela
3.895 puanla astronomik ev kiraları, saatler süren metro yolculukları ve orta şekerli güvenliğiyle bekarlara kıyasla çocuklu ailelerin omuzlarına çok daha ağır bir siber yük bindiriyor. Chicago mesela, o da düşük güvenlik ve yüksek suç oranları demiş. Texas'ın iki şehri Dallas mesela ve Houston, arabaya bağımlı, uzun seyahat süreleri gerektiren, çocuk lojistiğini felç eden banyo hayatları nedeniyle listeye girmiş. Şimdi gelelim Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de hani bir şehir vardı. Muhtemelen az çok tahmin etmişsinizdir. Liste kalabalık, hepsini okuyamayız da. Türkiye'den de efendim listede tek bir şehrimiz var. İstanbul. Ey ilgili İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul. Bu dev dünya raporunda 3.222 puanla çocuk büyütmenin en zor ve en riskli olduğu şehirler arasında yer alarak ebeveynleri üzülüyor. Yani sadece çocuklar olsa yine hani genel anlamda insanın kendisini yetiştirmesi. Raporun analizine göre İstanbul kağıt üzerinde diğer dünya metropollerine kıyasla daha düşük bir yaşam maliyetine sahip gibi görünse de acı gerçek günlük yaşamın sinsi ve ağır işleyişinde gizli. Bak, İstanbul'daki ebeveynleri canından bezdiren en büyük faktörler saatler süren ve bitmek bilmeyen çileli trafik ulaşım süreleri. Evet, trafik yani. Şehirdeki kronik hava ve çevre kirliliği ile son yıllarda tavan yapan sarsıcı konut ve kira yükü olarak açıklandı. Bu durum İstanbullu anne ve babaların çocuklarına daha az zaman ayırmasına, daha fazla strese girmesine ve siber çağın ortasında kalitesiz bir aile rutinine sıkışıp kalmasına neden oluyor demiş. Yani evet, bu metropollere baktığımız zaman pek çoğunun esasında ortak özelliklerde olduğunu görüyoruz. Yani yaşam zorluğu, hayat pahalılığı, evlere ulaşmaktaki yani ev alımına ulaşmaktaki muazzam zorluklar, keza nedir kira fiyatlarının acayip yüksek oluşu ve elbette trafik meselesi, o da hep karşımıza çıkıyor, trafikte var. Yani genel olarak ve tabii ki güvenlik. Büyük şehirlerin, o çok böyle hayranlıkla baktığımız büyük şehirlerin ortak problemleri aynı. Yani bir söz vardır, nerede çokluk diye başlar. Yani bütün bunların özetini bu sözde görebiliyoruz esasında baktığımız.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

Radyonuzdaydı Namı Tunay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi biraz eskilere gideceğiz ama çok güzel bir şarkı. Pınar Aylin Radyonuzda Sebebini Sorma.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mine Ayman, yılların Pınar Aylin şarkısıdır. Adam olaydı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tenay, muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakalım neler var neler yok diye. Eğer bunu yapıyorsa sakın bırakmayın demiş efendim. İlişkide bağlılığın ve sadakatin hiç bilinmeyen 5 gizli işareti. Hiç bilinmeyen mi? Neymiş bunlar? İlişkinizde bakın, partneriniz eğer bunları yapıyorsa sakın diyor bırakmayın diyor. Bağlılığın ve sadakatin 5 işareti efendim. Gözleri sadece o sizi görmüyor demiş. Nasıl yani? Genelleşiyor değil mi? Gözleri sadece beni görüyor deriz ya. Gözleri sadece sizi görmüyor. Ha, dikkati de tamamen sizde. Hani sadece oturup bakmıyor yani diyor. Bir de o uzun bakışmalar da enteresandır. Daha çok bizim dizilerde görürüz. Türk dizilerinde. Süre uzaması gerekiyor çünkü dizilerde. Normalde nedir işte? Dizinin ortalama süresi 30 dakikadır, 45 dakikadır yani. Genelde standardı budur. Hatta 45 dakika fazla biledir yani. Bizdekiler 3 saat sürüyor. Hal böyle olunca süreyi uzatmak için uzun uzun bakışmalar gerekiyor. Ve doğal olarak dizi aşkı doğuyor. Doğmamasına imkan yok. O kadar bakıştıktan sonra. Sadakat denince akla ilk olarak gözlerin dışarıya kaymaması gelir demiş. Ancak gerçek bağlılık kalabalık bir ortamda bile dikkatini tamamen size verebilmektir diyor. Sizi sadece dinlemekle kalmayıp anlattığınız en küçük ayrıntıyı bile günler sonra hatırlıyorsa bu size verdiği değerin en büyük kanıtıdır demiş. Ama erkekler içinde bir problemdir. Evet, mesela bir ayrıntı ama valla sevgili kadınlar, bazen öyle bir ayrıntı yakalıyorsunuz o cümlelerde. Hiç olmadık zamanda o ayrıntıya geliyorsunuz. Bizim tansiyon düşüyor. Böyle bir soğuk terler falan başlıyor yani. Gelecek planlarındaki biz detayı diyor. Tamam, bunu zaten biliyoruz. Bu hep karşımıza çıkıyor. Yani cümlelerinde ben yerine biz kullanmaya başladıysa diyor. Sizin iş diyor, olur diyor. Buna çok da fazla kaptırmamak lazım. Yani bugün biz derken yarın yine ben diyebilir. O yani tamam, bu o an için iyidir, hoştur, güzeldir ama bu hani dur evet biz dedi, biz bundan sonra biziz deyip o şekilde bir rehavete kapılıyorsan o biz yarın sonra yarın tekrardan bir bene dönüşebilir. Sosyal medyada değişmeyen gizli sinyaller demiş. Neymiş onlar? Günümüz ilişkilerinin en büyük sınavı şüphesiz sosyal medya. Evet. Ancak sadık bir partnerin dijital dünyadaki duruşu yanınızdaki duruşuyla birebir aynıdır diyor. Telefonunu sizden köşe bucak kaçırmıyor. Ekranını gizlemiyor. Ve hayatındaki varlığınızı saklama gereği duymuyor olması en kritik turnusol kağıdıdır demiş. Ha hani evet, siz varsınız, sizle ilgili paylaşımlar yapması falan filan bunlardan bahsediyor. Nedir mesela? DM'leri gizlemiyor. Telefonu sizden kaçırmıyor. Tabii şu da var, hani illaki telefonunu sizden kaçıran falan, köşe bucak kaçıran da illa bir şeyler yapıyor anlamına gelmiyor. Ya da telefonunu kaçırmayan da hiçbir şey yapmıyor anlamına gelmiyor. O DM'ler falan siliniyor onlar. Galeriler falan, ya bunlar var. Bu burada esasında yine iç sesinizi dinlemekte fayda var bence. Çok böyle buna şeklen bakmak bilemedim. Buradaki gizli işaret sadece şifresini vermek değil, hayatını size tamamen şeffaf sunabilmesidir. Ben bu şifre verme olayını ben sevmiyorum. Net söyleyeyim yani. Ne şifre veririm ne şifre alırım. Eskiden vardı bak, bizim gençliğimizde dedik ya. Şöyle diyelim, bizim ilk gençliğimizde ha. Bilgisayarlarda Messenger vardı biliyorsunuz. Sonra hani MSN Messenger vardı. Sonra ne o? Facebook Messenger oldu ama onun ilk hali. O zamanlar böyle sevgililer birbirlerine şifre veriyordu mesela. Bana o da anlamsız geliyordu. Bana şifre, eğer şifre vermezsen bir şeyler çeviriyorsun. Ben, sana ne benim şifremden? Böyle şeyler vardı mesela. Çok ayıptı bunlar. En zor anınızda sessizce yanınızda bitiyorsa demiş mesela. İyi günde herkes yanınızda olur. Peki ya enerjinizin tükendiği o kötü günlerde demiş. Gerçek bağlılığın en net işareti modunuz düştüğünde partnerinizin size gösterdiği reflekstir diyor mesela. Başka ne var? Başarılarınızı kendi başarısı gibi kutluyorsa. Bu önemlidir. Bu insanoğlu için önemli bir sınavdır aslında. Çünkü az önce tam söyleyecektim. Burada yeri geldi onun. Hani kötü gününüzde yanınızda olması. Normal böyle ilişkilere baktığımız zaman, yani arkadaşlık ilişkilerine falan, yani insani ilişkilere baktığımız zaman, bir insanın iyi gününde yanında
olabilmek bir erdemdir. Ben size söyleyeyim. Hani hep şey söylenir, kötü gün dostu denir ya, kötü gün dostu olmak kolaydır. Kolay olanıdır. Zor değildir yani. Bir insan, yani bir arkadaşınız kötü günündeyse onun yanında olabilirsiniz. Ya da siz kötü gününüzdeyseniz, kötü gün yaşıyorsanız insanlar sizin yanınızda olabilir. Çünkü insanlarda biraz böyle şey vardır, hani kendi egosunu tatmin etme. Hani bak, yanındayım, sana yardım ettim. Elinden tuttum falan filan. Böyle bir ego okşanması durumu da vardır. Yani kendi kendine bunu yapar. Ama asıl mesele iyi gününde yanında olabilmektir. Yani sizin başarılı olduğunuz zamanda eğer bu başarınızı sizinle beraber kutlayabiliyorsa işte o arkadaştır. Ben size söyleyeyim. Bu aşkta da böyle çıktı. Başarılarınızı kendi başarısı gibi kutluyorsa demiş. Bir ilişkide kıskançlık ve rekabet sadakati kemiren en büyük düşmanlardır. Eğer partneriniz sizin elde ettiğiniz bir başarıda sizden daha çok heyecanlanıyor, sizinle gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyorsa bu bağ kopmaz demiş mesela. Bunlar efendim, bakınız bu 5 işaret dediği. Eğer bu işaretler varsa hani bırakmayın diyor, sakın bırakmayın diyor. Nelerdi bunlar? Gözleri sadece sizi görmüyor, dikkati de tamamen sizde. Gelecek planlarındaki biz detayı demiş. Bu biraz soru işaretli. Sonra ne vardı? Sosyal medyada değişmeyen gizli sinyaller demiş. Hani böyle telefonu falan gizlemiyorsa, böyle mesajları falan filan yani. Bir de sizle ilgili paylaşım yapıyorsa o da önemli. Hakikaten önemlidir. Yani şeydir mesela şey ya işte aman aile işte bilmem ne falan filan. Bir sürü insan paylaşmışsın orada. Ya işte onlar şöyle arkadaş böyle ya git. En zor anınızda sessizce yanınızda oluyorsa ve başarılarınızı kendi başarısı gibi kutluyorsa diyor. Bunları yapıyorsa sakın bırakmayın, ilişkide bağlılığı ve sadakatin sinyali olarak yazmış uzmanlar.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Tarkan, Anılarla Yaşamak radyonuzdaydı. Efendim şimdi zaman zaman bize şöyle haberler olur. İşte aç kalan ayılar mahalleye geldi. Ne bileyim, domuz sürüsü oradan geçti, buradan geçti falan filan. Ege'de zaten çok görülür o da. Onlar hani bildiğin şey. Şu tabiri kullanmayı sevmiyorum ama kötü anlamda söylemeyeceğim. O yüzden onu belirtmek istedim. Bu, hani oralar mesela sokak köpeği gibi, onlar sokaklarda gezerler. Ayılar biraz pek alışık olduğumuz şey değil. Kurtları mutları görürüz mesela ama bak bizde hala bu olay şaşırtılacak seviyede. Şaşılacak seviyede. Ama Japonya'da durum çok daha öte boyutta. Japonya'nın Utsunomiya kentinde ilk kez şehir merkezinde görülen Asya kara ayısı alarm yarattı. Şehir merkezinde geziyor artık. Yerleşim bölgelerinde dolaşan ayı nedeniyle 94 ilk ve orta dereceli okul geçici olarak kapatılırken polis ve avcı birlikleri hayvanı yakalamak için seferber oldu. Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde efendim Utsunomiya kentinde görünen bir kara ayı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar kapatıldı. Ayı paniği. Yaklaşık 500 bin nüfuslu kentte ilk kez görülen ayının cumartesi günü bir park yakınında fark edilmesinin ardından yerel yönetim alarma geçti. Bak biz alışığız kısmen yani. Biz yolda laf maf atıyoruz onlara falan. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen Asya kara ayısı pazar sabahı erken saatlerde şehir merkezinde iki gencin önünden koşarak geçerken güvenlik kameralarına yansımış. Yetkililer ayının pazar günü boyunca yerleşim bölgelerinde görüldüğünü, pazartesi sabahı ise şehir merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir sanayi bölgesinde tespit edildiğini açıkladı. Oğlum hiç müdahale edemediniz mi? O kadar şaşırmışlar ki ilk defa, abi nasıl, ne yapacağız ya? Şehirde ayı geziyor. Kameralardan görüyoruz. Bak şimdi sanayi bölgesinde. Bir kovalayın movalayın, bir şey yapın. Kaçar zaten hayvan yani. Utsunomiya Belediyesi vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, ayı ile karşılaşmaları halinde yaklaşmamalarını ya da ayı üzerinize geliyorsa koşmamalarını, O çünkü gereksiz bir koşudur o. Artık orada kaderine razı olarak bekleyeceksin. Yani ayıdan korunma yöntemleri, şimdi kamp yapanlar falan az çok bilir. Biz de kamplara giriyoruz. Çok öyle o kadar korunma yöntemi yok. Kalabalık olmanız bir avantaj. Fazla gürültü yapmanız bir avantaj. Dürü götürmek falan filan ama hepsinin yanında eğer karşıdaki ayının yanında bir yavrusu varsa işte burada artık Almanların o ünlü atasözünü düşünmek gerekiyor. Mortingenstrasse. Bir ayının en tehlikeli olduğu andır yanında yavrusu varsa. O zaman böyle artık yavaş yavaş böyle tatlı, sevimli bir ses tonuyla hafif hafif konuşarak yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışacaksın. Yani çalışacaksın. Hani uzaklaşabilir misin? Artık o ayının şeyine bağlı, psikolojisine bağlı o an yani. Öyle vay şöyle yap, böyle yap falan filan değil. Tabii bu hayvanlar şehirlere iniyorsa bunun sebebi de yine insanlar. Öyle kalkıp da çünkü hani sen ayıdan korkuyorsun, ayı da senden korkuyor. Hani böyle yani. Ama bu hayvan korktuğu halde senin yaşadığın yere geliyorsa karnı aç. Neden? Çünkü biz onların yaşam alanlarını ihlal ettik. Mesela ayı şehre indi deniyor. Hayır, o şehir zaten onundu. Biz onun yaşadığı yere ev kurduk kardeşim. Bunun bu kadar basit esasında yani. Ama biz bunu, hani insanoğlunun bencilliği var biliyorsunuz, bunu kabul etmiyoruz. Suçlu onlarmış gibi görüyoruz. Aa, ne işi var şehirde? Hayvan ne yapacak? Karnı acıkmış geliyor yani. Tabi karnı acıkması demek onu oturup orada besleyin de anlamına gelmiyor da onu da yapmayın. Yani uzaktan sevin, bayağı uzaktan. Yani birkaç kilometre öteden sevin ayıyı. Bunlar önemlidir.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: sayın.
1: Sezen Aksu Aldatıldık radyonuzdaydı. Önce Rengi'nden dinlemiştik, bu defa sahibinin sesinden. Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Ve efendim sosyal medyadan bizleri, radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Şimdi Tamay radyonuzda yeni 90'lardan bir şarkı. Aşk her şeyi affeder mi?

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Yılların şarkısı Emre Aydın. Git radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, dünyanın en kel ülkeleri açıklandı efendim. Türkiye listede bakın kaçıncı sırada diyor efendim. Kel listesi. Biz erkeklerin makus talihi pek çoğumuzun. Ben tam değil ama bende azalma var ya. Erozyon bende çok fazla. O da kötü bir şey. Yani mesela yağmur olayı bende hep sıkıntı yaratıyor. Yani normalde normal saç sayısına sahip olan bir insanın böyle başına bir yağmur damlası düştüğünde o saçların arasında kaybolup gidiyor. Gözlere kadar gelmiyor. İşte o saç kökünden bu saç köküne, bu saç kökünden o saç köküne öyle savrula savrula bir şey kalmıyor. Ben de o kök sayısı az olduğu için tepeme düşsen direkt gözde bitiyor. Maalesef yani. Var, yapacak bir şey yok. Saç dökülmesi dünya genelinde milyonlarca erkeğin ortak sorunu olmaya devam ederken bir de çözüm de bulamadılar bunu ya. Mesela yılın belli dönemlerinde mutlaka haber çıkar. Japonya'da işte müthiş buluş. Kellik tarihe mi karışıyor diye. Arkadaşlar hiç de tarihe karışmadı. Yapılan yeni bir araştırma hangi ülkelerde erkek tipi kelliğin daha yaygın olduğunu ortaya koydu. 4000'den fazla kişinin katıldığı küresel araştırmada dünyanın ne biçim sıralama bu ya? Dünyanın en kel ülkeleri sıralandı. Sonuçlarsa oldukça dikkat çekici diyor. Bakalım hangi ülkeler var bunda? Araştırmaya göre listenin zirvesinde efendim 44.5 ile bu ülkenin 44.5'i mi yani erkeklerinin? Yoksa bilmiyorum, hani öyle yazmışlar. 44.5 ile efendim İspanya yer aldı. İspanya lan kelliklere şampiyon adamlar. İkinci sırada İtalya var efendim. %44.37. Listede ikinci sırada İtalya. Fransa %44.25'te üçüncü sırada kendine yer bulmuş. Amerika dördüncü sırada. Almanya beşinci sırada efendim keller listesinde. En keller. Şimdi burada nasıl yapmışlar? Bir saniye şu sıralamaya bakalım. Sondan başa doğru mu gelmiş bunlar? Şu an evet, tamam. Sondan başa doğru geliyoruz. Kel ülkeler sıralamasında efendim. Kaç ülke var toplamda? 47 ülke var efendim. 47'nin sırada, 47'den aşağı doğru sayacağım. Endonezya yani en az kel. Sonra Kolombiya, Filipinler. Malezya. Arjantin ve Çin diye devam ediyor. Çin 42. sırada. Ukrayna, Tayland, Danimarka. Danimarka 39'da. Türkiye olarak kaçtayız ya? Polonya, Güney Kore ve Mısır efendim. Kellik sıralamasında Mısır 36. sırada. Hollanda 35. Sonra Güney Afrika, Avusturya, İsrail, Portekiz. Portekiz 31. sırada. Pakistan 30. 29'da Hindistan var. Ardından Şili. Bak Yunanistan 27. sırada. 26'da Finlandiya var efendim. Sonra İran. 24'te İsveç var. 23'te Japonya. Ülkeler genel olarak kel ya. 22'de Brezilya var mesela. Sonra Belçika. 20'de Macaristan. 19. sırada listede Birleşik Arap Emirlikleri. Ruslar 18. sırada. Ardından İsviçre. 16. sırada İrlanda'yı görüyoruz. Suudi Arabistan 15'te. Sonra Meksika. Ve efendim az bayrakları az. Türkiye 13. sırada. Kellik listesinde. 13. sırada yer aldık. Seneye biraz daha puan toplayıp en azından ilk 10'a. Ardından da ilk 5'e girmek suretiyle %40.03 efendim bizim oranımız, kellik oranı. 13. sırada Türkiye. Devamında İngiltere var 12'de. 11 Yeni Zelanda, 10 Norveç, 9'da Avustralya. Evet, zirveye geliyoruz. 8. sırada Çekya, sonra Kanada 7, 6 Hırvatistan. İlk 5'i saymıştık. 5. sırada Almanya. 4 Amerika Birleşik Devletleri, 3 Fransa, 2 İtalya ve listenin zirvesinde İspanya yer alıyor. Şampiyon İspanya. Dünya kellik sıralamasında.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde kuraakçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırarak su tasarrufu ve enerji verimliliği sağlayacak çevre dostu projeyi Tokat'ta hayata geçiriyor. Tokat Merkez Mahmutpaşa Mahallesi'nde 396,49 metrekare arsa üzerindeki 575 metrekare taşınmaz, 14.637.920 TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece. Sivas'ta bugün çok bulutlu. Akşam saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve 19 kişi daha dahil olmak üzere 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik ekipleri ifadeleri aldı, sağlık kontrolleri yapıldı. İran, ABD ile yaşanan gerilim sonrası Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak her türlü gemi geçişine müdahale edeceğini açıkladı. Devrim muhafızları yasa dışı iki gemiyi vurduğunu bildirdi. Bölgedeki çatışmalar sürüyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen 240 sürücüye toplam 1.358.880 lira ceza kesti. Denetimler kent genelinde trafik güvenliğini artırmak için yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde hafif ticari araç tıra çarptı. Kazada biri bebek, 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek müdahale etti. Trabzon'da koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu ilk kez karayoluna inerek yerleşim alanında görüntülendi. Vatandaşlar cep telefonuyla kaydederken keçi kısa süre sonra gözden kayboldu.
1: Spor.
2: Paris Saint-Germain, Bayern Münih'te başarılı performans sergileyen Michael Olise için 150 milyon euro teklif hazırlayarak transferde iddialı. Real Madrid de ilgileniyor. Noah Lang, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sonrası Napoli'ye döndü ve sezon öncesi kampına katılacak. Allegri'nin rotasyonunda önemli rol üstlenecek. Galatasaray, 21 yaşındaki Kevin Danoiz için yeniden harekete geçti. Genç futbolcu 10+4 kontenjan kriterini karşılıyor ve Lig 1'de 33 maç oynadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6.194 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
4: Masum perçem dökülsün, haydi haydi haydi, kaytan bıyık bükülsün, haydi haydi haydi.
1: Uçak can.

Bakınız 41 ülkede rekor kırıldı denmiş. Dünyanın dört bir yanında ölçülen en yüksek sıcaklıklar. Bu yaz sıcak geçecek. Hatta bayağı da bir sıcak geçecek. Oldukça sıcak geçecek. Yani yeni rekorlara hazır olun. NASA verileri acı gerçeği ortaya koydu. Dünya insanlık tarihinin en sıcak dönemini yaşıyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkede termometreler tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırarken uzmanlar eşi benzeri görülmemiş bir hızla ısınan gezegen için uyarıyor. Şimdi bir takım uzmanlar uyarıyor gezegenin ısınmasıyla alakalı. Başka bir görüşte olan uzmanlar da diyor ki bu normal. Hani dünyanın döngüsü, doğanın döngüsü. Evet, bu birkaç yıl sıcak olacak, kuraklıklar olacak, sonrasında soğuyacak diye. Böyle enteresan. Küresel sıcaklıklar daha önce hiç görülmemiş bir hızla tırmanırken dünya genelinde meteoroloji istasyonlarından ardı ardına kırmızı alarm ve sinyaller geliyor efendim. Bak veriler gezegenimizin iklim tarihinde yepyeni bir endişe verici sayfa açtığını ortaya koydu. Verilere göre dünya genelinde mutlak sıcaklık rekorları birer birer alt üst oluyor. Sadece son birkaç yıl içinde tam 41 ülke tüm zamanların en yüksek sıcaklık seviyesine ulaştı ya da bu rekorları eşitledi. Son yıllarda peş peşe kırılan rekorlar küresel ısınmanın soyut bir risk olmaktan çıkıp günlük hayatı tehdit eden somut bir gerçeğe dönüştüğünü kanıtlıyor. Bununla ilgili de uzmanlar yine yıllardır söylüyor. Biz ne yaptık insanlık olarak? Hiç. Israrla dünyayı kirletmeye devam ettik. İşte ne bileyim atmosferi kirletmeye devam ettik. Devam ediyoruz. Böyle ne bireysel olarak ne de genel olarak hiçbir çabamız yok yani. Kopernikus'a göre ölçümlerin tutulmaya başlanmasından bu yana dünya genelinde 2026 Mayıs ayı en sıcak 2. Mayıs olarak kayıtlara geçti. Ki biz biraz Mayıs'ta üşüdük baktığınız zaman. Kar yağışı falan da oldu yani. Yine verilere göre hissedilen sıcaklık Avrupa'nın geniş kesimlerinde 35 ila 40 dereceye ulaştı. Uzmanlar sıcaklıkların kısa sürede yükselmesinin insanların tarım ürünlerinin ve ekosistemlerin yeni koşullara uyum sağlamasını zorlaştırdığını belirtiyor. Küresel sıcaklık da zirveye yakın yine. Mayıs ayında dünya genelinde ortalama yüzey hava sıcaklığı 15.81 derece olarak ölçüldü. Bu değer yalnızca 2024 Mayıs ayının gerisinde kaldı demiş. Deniz yüzeyi sıcaklıkları da yine kayıtlardaki en yüksek 2. Mayıs seviyesi olarak ölçüldü deniyor. Evet, geride kalan Mayıs böyle. Haziran'dayız, sıcak bir Haziran yaşıyoruz ama asıl sıcaklık Temmuz sonu ve Ağustos'ta bizi bekliyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hayırlısı. Şimdi klimaları falan bakmakta fayda var. Soğuk yerlere kaçabiliyorsanız kaçın ama yani Temmuz sonu, Ağustos falan bayağı bir rekorların kırılacağı dönem olarak belirtiliyor yine uzmanlar tarafından. Haberiniz olsun.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

kısıttaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu namütenahi show sona erdi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Kesintisiz Türkçe.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
6: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Güzel bir perşembe gününde hayatın ritmini yakalamak isteyenler için bugün de programın açılışını yapıyorum. Ben Rayner, mikrofon başındayım. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle günün, anın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de yine gündemden uzak ama haberdar olacağız bugünün güzel haberleriyle. Bugünün en sevilen şarkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

müzik dinlemenin hem fiziksel hem de ruhsal anlamda ne kadar faydalı olduğunu pek çok kez konuştuk. Peki o müziği nasıl dinliyorsunuz? Yani radyonuzdan en sevdiğiniz şarkıyı dinliyor olabilirsiniz. Evet, kulaklığınızı takıyor olabilirsiniz. Ya da müziğin sesini benim gibi son ses açıp dinlemeyi sevebilirsiniz. Ancak en güzel konserde dinleniyor. Bunda hemfikiriz bence. Ve bilime göre ise konserler aynı zamanda anksiyeteyi azaltıyor. Konsere gitmenin kişinin ağrı algısını ve anksiyete düzeyini azaltabildiğini ortaya çıkartmışlar. 2017'de yapılan bir araştırmada klasik müzik konserine katılanlarda stres hormonları belirgin şekilde azalmış. Yani klasik müzik mi seçerdim? Orası tabii düşündürücü. Sevdiğim bir şarkıcının konseri daha da etkili olur diye düşünüyorum ama konsere katılan katılımcıların daha az kafa karışıklığı ve üzüntü hissettiğini, canlı performansın, canlı konserin biyolojik olarak da stresi ve anksiyeteyi azalttığını bilimsel olarak kanıtlamışlar. Bu yüzden bundan böyle sadece keyif almak için değil, sağlıklı olmak için de konsere gideceğiz.

Bugün günlerden Perşembe. Hızla ilerleyen zamanda, yaz hızla yaklaşırken diyet listelerine şöyle bir göz atmanızı isteyeceğim ama diyet listenizi seçerken aynı zamanda sevdikleriniz de yanınızda olsun isteyeceğim. Çünkü bazen kilo verme sürecinde ya da sağlıklı beslenme sürecinde diyetin yeterli olmadığını görüyoruz. Uzmanlar, arkadaşlarınızla birlikte iyi vakit geçirmenin, sohbet etmenin bir öğünden daha fazla işe yaradığını söylüyorlar. Eğer amacınız kilo vermekse diyet sürecinde arkadaşlarınızla bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmeyin.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi yediğimiz bazı yiyeceklerin kalori yaktırdığını söylesem hemen muhtemelen biz kadınlar heyecanlanacağız. Evet, yediğimiz bazı yiyecekler kalori yaktırıyor. Üstelik bunların içinde çikolata da var. Misal bitter çikolatayı yerken ya da demli siyah bir çay yudumlarken ağzımızda kalan o hafif buruk tat flavanol ismini veren antioksidan ve bu antioksidanın beynimizde yarattığı etki fiziksel bir egzersizin sinir sisteminde yarattığı uyanışla şaşırtıcı derecede benziyor. Dolayısıyla bitter çikolata yerken, demli bir çay içerken de egzersiz yapmış gibi kalori yakabileceğimizi söylüyorlar. Ama çok kalori yakmak için çok çay içmek ya da çok çikolata yemek doğru değil tabii ki. Hareket etmek her zaman en doğrusu. Fakat bazı zamanlarda da size iyi gelecek, egzersiz etkisi yaratacak bu yiyecekleri de hayatınızdan eksik etmeyin.

Yaz yaklaşırken tatil hayali kurmanın bile bize iyi geldiğini söylüyorlar. Biliyorsunuz sadece yaz değil, kışın da, sonbaharda da, ilkbaharda da her dönemde tatil yapabilmeliyiz. Peki valizde neler götürmek lazım? Tabii birincisi gideceğiniz yere uygun, gideceğiniz yere uyum sağlayacak, sizi üşütmeyecek ya da terletmeyecek kıyafetler seçmek gerekiyor. Sadece kıyafet değil, tatile giderken yanımıza almamız gereken şeylerden de bahsedelim. Kıyafetlerin başında rahat kıyafetler geliyor. Eğer gezi planlıyorsanız, uçuş uçuş etekler, oversize pantolonlar, gömlekler, her şey uyumlu.

Bir çanta valizde daha az yer kaplayacaktır. Ve tabii ki kullanıyorsanız ilaçlarınıza ait bir çantayı, şarj aletlerini, en gerekli olan eşyaları da valize eklemeyi unutmayın. Bence öncesinde valize konulacaklar listesi yapmayı unutmayın. Böylece hem gideceğiniz yere uygun kıyafetleri seçebilir hem de aynı zamanda yanınızda götüreceklerinizi unutmadan valize yerleştirebilirsiniz. Şimdiden hayalini kurduğumuz tatil günlerinde bir an önce gelsin konuşalım isteriz.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: would you? Would you?
1: Would you?
2: Özellikle dışarı çıkarken biz kadınlar pek de makyajsız dışarı çıkmayı tercih etmeyiz. Fakat işte kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor makyaj. Kimisi glimmerle çıkıyor, kimisi kapatıcısı, aydınlatıcısı, kalemi, ruju derken pek çok makyaj malzemesi kullanıyor. Peki yüz şeklinize uygun makyaj yapıyor musunuz? Eğer yüz şeklinize uygun makyaj yapmak istiyorsanız allıktan başlayalım. Çünkü yüz şeklinize göre en önce allığa önem vermeniz gerekiyor. Oval yüzlerde doğal bir görünüm elde etmek için sadece elmacık kemikleri sürülürken uzun yüzlerde kulaklara doğru, kare yüzlerde şakaklara doğru sürülmeli. Özellikle ruj konusunda yuvarlak yüzlerde cesur ve iddialı renkler kullanılabilir diyor makyaj uzmanları. Uzun yüzler ise doğal renkleri kullanacaklar. Makyaj yaparken yüzünüzde nereyi ön plana çıkartıp nereyi kapatacağınızı iyi bilmelisiniz diyorlar. Yuvarlak yüzlü kadınlar gözlerini doğru kaş şekliyle birlikte öne çıkartmalı. Kalp yüzlü olanlar da gözlerini öne çıkarmalı diyorlar. Oval ya da kare yüzlüyseniz simetrik özellikleri olduğu için vurguyu merkezde toplamak gerekiyor. Yüz şekline göre makyajınızı yaparken çok da oyalanmayın. Hazırlanmanız yarım saati geçiyorsa çirkinsiniz der bir atasözü hatırlarsınız. Çok da uzatmadan güne hazırlanmak lazım. Zira hayattan çok da fazla harcamamak lazım.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece. Sivas'ta bugün çok bulutlu. Akşam saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde kuraklıkçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırarak su tasarrufu ve enerji verimliliği sağlayacak çevre dostu projeyi Tokat'ta hayata geçiriyor. Tokat Merkez Mahmutpaşa Mahallesi'nde 396,49 metrekare arsa üzerindeki 575 metrekare taşınmaz, 14.637.920 TL muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Özgür Özel'in ekibi CHP Parti Meclisi'nden istifa ederek hem PM hem MYK'nın düşmesini sağladı. Bu gelişme 45 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısını zorunlu kıldı ve parti içi kriz derinleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve diğer 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik ekipleri ünlüleri sağlık kontrolünden geçirerek ifadeye aldı. Tem Otoyolu Eyüp Sultan 5. Levent mevkiinde İB, kadın sürücünün önüne aracını kırarak durdurdu. Tartışma büyüyünce araçtan inip saldırdı, cep telefonu kaydını engellemeye çalıştı. Polis 180 bin lira ceza kesti. TBMM Genel Kurulu, tarım ve orman alanlarını korumak için hobi bahçelerini tamamen yasakladı. Tarımsal kooperatiflerin arazi edinimi bakanlık iznine bağlandı. Konut kooperatiflerinin tarım arazisi edinmesi yasaklandı. Trabzon Köprübaşı ilçesi Beşköy mahallesinde Çengel Boynuzlu Dağ keçisi yavrusu ilk kez karayoluna kadar inerek vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koruma altındaki yaban hayvanı bir süre dolaştıktan sonra kayboldu. Spor. Galatasaray şampiyonluk serisini sürdürmek için Rafael Leao transferini planlıyor. Barış Alper Yılmaz satışıyla kaynak yaratmayı hedefleyerek kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. Marien Badiane, İtalya'da 3 kupa kazanarak başarılı sezonun ardından Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki deneyimli uzun, Beşiktaş'a resmi imza atacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6168 lira 14 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi her sabah mutlu uyanmak istiyoruz. Bu bir kere çok da imkanlı değil. Her sabah mutlu uyanamayabiliriz. Ruh halimiz değişiyor. Havanın durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Ayın şekline göre bile değişkenlik gösterebiliyoruz. Dolayısıyla gökyüzünde dolunay varken bazı sabahlar çok da mutlu uyanamayabilirsiniz. Ancak mutlu uyanmak için yapmanız gereken şey aslında yatak kalitesini iyileştirmekmiş. Evde konforu arttırmanın en önemli unsurlarından biri yatak seçimi diyor uzmanlar. Çoğu zaman sadece yatak sertliğiyle ya da boyutuyla ilgilensek de yatağın yüksekliği de en az bunlar kadar önemliymiş. Yanlış yükseklikteki bir yatak özellikle uzun vadede bel, diz, kalça sağlığını olumsuz etkiliyormuş. Peki siz bir yatak alırken uzun vadede kullanıyoruz. En çok neye dikkat ediyorsunuz? Bundan böyle yatak yüksekliğine de dikkat edeceğiz. Çoğu yetişkin için ortalama yüksekliğin 43 ila 56 santim arasında olması gerektiğini söylüyorlar. En doğru yüksekliği ise şöyle belirleyeceksiniz. Yatağın kenarına oturduğunuzda ayaklarınız yere tam basabildiği zaman, dizleriniz 90 derece açı yaptığı zaman en doğru ölçünün bu olduğunu söylüyorlar. Tabii ki yatak altındaki yükseklik vesaire derken ona göre seçim yapmakta fayda var. Bu yüzden yatak yüksekliği de önemliymiş hanımlar beyler. Her sabah mutlu uyanmak için yatağınızı nasıl seçtiğiniz de önemliymiş.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Peki, evdeki mutluluğun sırrını biraz önce yataktan geçtiğinden bahsetmiştik. Şöyle ki, yatak yüksekliği, yatak genişliği, yani yatak seçiminden geçiyor evdeki mutluluk. Yanlış anlaşılmasın, evdeki konforu artırmanın en önemli unsurlarından biri iyi uyku. Çünkü iyi bir uyku için yatağın sertliğinden boyutuna kadar her şey önemli hanımlar, beyler. Aynı zamanda her sabah uyandığınızda ağrılarla uyanıyorsanız bunun sebebi de omurga sağlığı için seçtiğiniz yatak olabilir. Sabahları bel, boyun ya da sırt ağrısıyla uyananların sadece yorgunluk sebebiyle değil, günün önemli bir bölümünü geçirdiğimiz yatak ve yastık yüzünden de olabileceğini söylüyorlar. Biraz önce yatak seçiminin, doğru yatak seçiminin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Aynı zamanda keza yastık seçimi de önemli. Kronik ağrılardan bel, boyun fıtığına kadar ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyormuş. Bugün güne uyanmadan gece zamanımızın büyük kısmını geçirdiğimiz yatakların ve yastıkların öneminden de bahsetmiş olalım. Zira gerçekten gün içindeki sağlığımızda fazlasıyla etkiliyor.

Egzersiz yapmanın serotonin ve dopamin düzeyini artırdığını biliyoruz. Peki en güzel egzersiz hangisi? Şüphesiz yürüyüş. Yaptınız mı bu sabah yürüyüşünüzü? Erkenden uyanıp sabah yürüyüş yapmak, hele bazen böyle yağmurlu havalarda, bahar sabahında yürüyüş yapmak çok iyi geliyor gerçekten. Sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığımız için de hiç şüphesiz. Zihinsel sağlığı desteklemek için vücudumuzu hareket ettirmenin gerçekten çok önemli olduğunu söylüyorlar ki, en iyi zihinsel egzersizin yürüyüş olduğunu söylüyorlar. Özellikle doğa yürüyüşlerinin kaygıyı azalttığı tespit edilmiş. 15 dakikalık kısa bir yürüyüş bile depresyona girme riskinizi %26 oranında azaltacak, haberiniz olsun. Koşu da aynı şekilde, ama hiçbirini yapamıyorsanız düzenli yürüyüş yapın. Aynı zamanda eğer imkanınız varsa kas geliştirmek de istiyorsanız kuvvet antrenmanlarını da yapmanız lazım. Yoganın da zihinsel sağlığa iyi geldiğini, hiçbirini yapamıyorsanız müziğin sesini açıp dans etmenin de bir egzersiz sayıldığını, onun da iyi geldiğini söylüyorlar. Kısacası hareket edeceksiniz, oturup kalmayacaksınız öyle yerinizde.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Yıl 2026. Yaş kaç oldu? Zaman hızlı ilerliyor. Kadınların yaşı sorulmaz diyorlar ama bence herkes hissettiği yaşta. Yani sayılar, rakamlar ilerliyor olabilir, zaman ilerliyor olabilir, yaş ilerliyor olabilir ama gerçekten kaç yaşında hissettiğimiz, hatta zihnimizin kaç yaşında olduğu da önemli. Bilim insanlarına göre beynimizin yaşı her zaman takvim yaşımızla aynı değilmiş. Araştırmalar bazı insanların 80'li yaşlarda bile genç bir beyin, hafıza ve bilişsel performansa sahip olduğunu söylüyorlar. Onlar işin biraz daha bilimsel kısmına baksalar da biz ruhani kısmıyla bakalım. Zira hissettiğimiz yaştayız çoğu zaman. Kaç yaşında hissediyorsunuz diye soralım bence bundan böyle karşımızdakilere.

Hafta sonu bir adım daha yaklaştığımız bu güzel Perşembe gününde günün iki saatini paylaştık. Bugün de günün, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Yarın yine hayatın ritmiyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Siz müziğin sesini kısmayın. Bugünden keyif almaya devam edin. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: hikayemi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz. Dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
3: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan, Hileli.
1: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
3: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Yanıyor.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Merkez TOKİ İlkokulu 1. sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde müzeleri gezerek tarihi eserleri inceledi, kültürel mirası keşfetti, belediye ulaşım desteği sağladı. Nevşehir merkezli 19 ilde 120 milyon liralık dolandırıcılık ağına yönelik 13 ay süren operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Özgür Özel ekibi CHP Parti Meclisi'nden istifa etti. Parti Meclisi 28 üyeyle toplandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı yapıldı. 9 milletvekilinin ihracı talep edildi. Basın toplantısı saat 16'da planlandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. güç ünitesine temsili nükleer yakıt yüklendi. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimini hedefleyerek nükleer enerjide yeni dönemi başlatacaklarını açıkladı. Hong Kong'da yaşayan CUPYF, kendisini Amerikalı iş adamı Richard olarak tanıtan Nijeryalı Kingsley O ve suç ortakları tarafından evlilik vaadiyle 2,5 milyon lira dolandırıldı. Şüpheliler İstanbul'da yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz K, 12. kattaki merdiven dairesinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Tem Otoyolu 5. Levent mevkiinde kadın sürücüyle İB arasında trafikte tartışma çıktı. İB aracını önüne kırıp inerek saldırdı, cep telefonu kaydını engellemeye çalıştı. Polis 180 bin lira ceza kesti, ehliyete el koydu.
0: Spor.
1: Bayern Münih golcüsü Harry Kane ile yeni sözleşme süresi konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Görüşmeler ilerlemiyor, İngiliz ve Suudi ekipler süreci yakından takip ediyor. Zeki Çelik Roma ile sözleşmesini yenileyerek 3 yıl daha kalacak. 29 yaşındaki milli futbolcu 151 maçta 2 gol, 10 asistle takımın önemli oyuncusu oldu. Türkiye Ümitler ve Büyükler Bohça Şampiyonası Gülşehir Bohça sahasında başladı. 30 ilden 350 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6166 lira 14 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin.
3: Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Kavuşma.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
2: yakışır bana Bellona. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: sonra döner acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

günler acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
4: 0543 746 37 54.
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor.

0: sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: CHP Merkez Yönetim Kurulu 9 kişiyi disipline sevk edip ihraç talep etti. Özgür Özel ekibi parti meclisinden istifa etti. Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattı. Olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve diğer isimler sağlık kontrolünden geçerek ifade için merkeze götürüldü. Çınar ilçesinde nişan dönüşü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla attı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Olay anı yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu, aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısını sınırlandırdı. İşletmeciler 3 ayda bir abonelerin aktifliğini kontrol edecek. Düzenleme 25 Haziran'da yürürlüğe girecek. 14 gün süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail yönetimini kan ve gözyaşı üreten fitne fabrikası olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Kızılay'ın insani yardımları Gazze ve Lübnan'da sürerken Türkiye kritik ilaç üretimini artıracak. Spor. Oliver Kahn, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'i Rams Park'ta ziyaret ederek müzeyi gezdi, UEFA Kupası'nı inceledi ve özel projeler için görüşmeler yaptı. Safebit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Yeğgün, Cebzon Fight Night Box organizasyonunda rakibi Kenan Dereli ile ringe çıktı, disiplinli hazırlık süreci yaşadı. Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Trabzonspor'un transfer radarına girdi. Sport Republic, oyuncu için 7 milyon euro talep ediyor. Dennis, 31 maçta 3 gol attı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 16 kuruştan, gram altınsa 6176 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Merkez TOKİ İlkokulu 1. sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde müzeleri gezerek tarihi eserleri inceledi, kültürel mirası keşfetti, belediye ulaşım desteği sağladı. Nevşehir merkezli 19 ilde 120 milyon liralık dolandırıcılık ağına yönelik 13 ay süren operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik.
3: Sinerji efendim.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Ya Supi ya.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.
3: Hazır değilim sana gel.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

0: Neyinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
4: Reklam. Numarayı tuşla.
5: Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: istemem.
1: Sevgili dostlarımız, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, Türk sanat müziğinin en özel örnekleri kulağınızda olmaya devam ediyor. Kadife erkek seslerimizden bir tanesini geride bıraktık ve program birlikteliğimiz güzel bir çalışmayla devam ediyor. Talih'in elinde Oyuncak Oldum bu güzel eserimizi Eylül Turan seslendiriyor.

Efendim şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda birlikteliğimiz seçmiş olduğumuz en özel sanat müziği eserleriyle devam ediyor. Yıldırım Gürses'in bestesi ve güftesini yapmış olduğu güzel bir Nihavend eser dinlettireceğim sizlere. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Ritmimizi biraz daha düşürüyoruz. Güzel bir Yusuf Nalkesen çalışması paylaşacağız sizlerle. Kürdeli Cazgâr bir eserdir. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz ömrüm olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen diyecek sanatçımız.

bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı nihavend bir eserle devam ediyor. Şekip Ayhan Özışık'a ait bu güzel eserimizi Muazzez Ersoy seslendirecek. Ne zaman geleceksin diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi

0: Servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap. Lezzetin tek durağı.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Efendim sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de sona ermiş bulunuyor. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Hepinize huzurlu ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Demet salla beni. Ben sevdalar çölüm, keder mi?

keder, mihnet görür. Yaşayan bir ölüm, keremet sağ

0: keremet salla ben.
1: Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
2: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
3: 0543 746 37 54
2: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM. Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: E-Tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım. Hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta. Ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakalım. Ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş. Konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

0: güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.
1: Sinerji.

0: Radyo Sinerji'de.
1: Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdığım, üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

yan durma.

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Sinerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.